Libyine dede ustustun aralı Bıdıstan de verdi zageni şalı İta geni şalı, İta geni şalı